Etsiş ay keynar bir veyneştir, Yezuk da bir havrihli. Hoc, siş ay nacht, Zoy hiljurn farbay, Oy, bir her stund, Dir zu lieb, oifs nai, Jetzt nacht,